0: Var lan söyleyeyim sana.
1: Sen ne sakın?
0: Are there any updates on Jingle Six?
1: Negative.
0: Okay.